0: da sorina fe yen soli nyame na ye nya nyame kese ne yen shampa bona se na dwi gidi gidi pa
1: I'm not a man.